Taran, yek tar bilga. Kör balagay, tausagay balay bal taslim deltin. Iguna sesh mini tahtra bal bal, fiji guga bal ba. Ata, terutut tausagay balay bal bel tohirkte. Irkim dodo shiriginir, hoşmet bekhtar. Uğran uçacak sen çirgi yapçu martısıdırı. Şimdi hen asti bala bol hastanın tatlı ya. Şemet bala bol şahitin resti bürünü tasarlıgat. Çoğuz besin silman bala bol abad ula. Gerligin silim minlen cenni tuyi tuyen. Ukkin uydan bala bol silim neha hönesin soğulat. Bunga nagorun yavlat sunjan yik doğar hiyken. Ünna ses elli gırtımsın nemegi hırgılat. Sosagi takınna gistin uganu kattigi balabal. En mutlu şefsna gati şirugun şoksun. Kaskın tır şirugun ne gönşkın tasa çatol. Nemegi sosagi tangıcı hültigi balabal. Bucu talıgı akım balabal münnet lakmını. Gerligin selam minlin geni duydu la. Gelihe fikirten karabıl inler keş çalgıl. Yar cuyi undi dasa silimi hulala. Hayır kararan tasıcıya pas silimi takta. İcine gerligin selam